0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasız mı? Bu operasyadan keyin tuzalib ketish ehtimolingiz 50%.
1: Unda o'sha operatsiyani 2 marta qiling.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksu sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayapman.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasız mı? Bu operasyadan keyin tuzalib ketish ehtimolingiz 50%.
3: Unda o'sha operatsiyani 2 marta qiling.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uçatgen uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik, vamasu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Narhlar gravitasyası. Endi CA Store'da. Sapphir Friday bilan. Narhlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling. Atiga 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasız mı? Bu operasyadan keyin tuzalib ketish ehtimolingiz 50%.
1: Unda o'sha operatsiyani 2 marta qiling.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

tekrar özgeçe sen bulaksan dualarım içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni o'zingdan

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu

Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Siyek siyekim geçer, nüretip gittin. Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Siyek siyekim geçer, nüretip gittin. Mini şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uvarzayı gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez.